Nesli tükendi büyük ustaların, işte çağımızın en büyük günahı. Küçük yolu yüreklerimizin artık gölgeye gömüldü. Kulak vermeli anlamsız sanılan sesleri. Uzun kanalizasyon boruları, okul duvarları, asfalt ve sağlık karneleriyle dolu beynimizin içindeki böcek vızıltılarını buyur etmeli. Yüce bir düşün başlangıcı olan her şeyle doldurmalı gözlerimizi ve kulaklarımızı. Birileri haykırmalı. Piramitleri yapacak. Piramitleri yapacak. Birileri haykırmalı. Piramitleri yapacağız. Yapmadan da fark etmez. Arzuya teslimini. Yolumuzun köşelerini uçsuz bir çarşaf gibi germeli. Toplum ileri gitsin istiyorsan el ele vermeli. O sağlıklı olan, o hastalıklı olan birbirini geçmeli. En sağlıklı olanlar ne demek ki size sağlık? İnsanoğlunun hepsinin, ama hepsinin bir ayağı elinde sonunda tıkılacağımız açık burada. Bizimle yemeğe